0: duşa. Albi malır ben di yuvayı pırdetişam. Albi mal. Ben di ifamilya suvay.
1: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.